bira içerken yahut coplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut coplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdi çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdi çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan

içeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni tez saldılar o kaldı içeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde ne yapsan et üstüne gitmişler mavi gökyüzünü ona dar etmişler ne yapsan etse üstüne gitmişler mavi gökyüzünü ona dar etmişler gazetede çıktı

hazır yazıyla Uzam sakalı çatlam sazıyla Birileri ona ölmedin diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Birileri ona ölmedin diyordu Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geç

Ve saat 11'da kem çeyrek nişan dedi. Berlama dengi Kurdistan zindi. Sedi 20 dakika berdavundu ki. Jumara telefonu 014-05-06'de.

Dedi davya bername nezik de saat 11 kem 20 dakika nişan dedi ditin da hazi persen ve jmara telefonu 01 04 05 06 10

Ben Guhdarın Aziz Ematun da bir programdan ki Kurdistan İroji saat 11 kim 6 dakika nişandı da hem evitken Gurdili ve müzik meyro der baskeren hatta programa kadın bimin hoşi roj baş var.

Şimazra Keye dostan Bi meyman Hune yame Kilt bine dara kawahan Xdelele u meme pirso Kilti dima sey mori Em bazane raya xiyanet kert Kişt şehrine hardi Kişt şehrine hardi